0: All right, a little dizzy spells for you. Okay.
1: Ne sevdadan döndü başım, ne kaybettim.